0: Afif'in bir kusaydı kırılaştı.
1: Afif'in
2: yapan. Bu fotoğrafı boyalım.